serigne
yar sunu yayi soxna suñu ne bu tare sara serigne fallu ci kolo ba jami ndom mom serigne mustapha salih